yap gelinin önde bakan hadi leyle bakan bakan canım. Poema dan dan adi.